ebe urade anim kojo yeboa eba urade anim agata ba urade anim berumachum ba urade anim kofi ma ba urade anim nana fempoma nini kuni ma ba urade anim ya eba urade anim.